Hazır senin nes Akşira bagen asoji ve yo Ubuktin uyin notakşin el gajrima Ürhüm tane amın ırşini hınıgı şerine Oşiri yaptı yuvaladi yamır gajri hurhima Ürül tuge hılnuga Utlu nasne ıvgına Okşin asoyin uyusud